0: Eyvallah.
1: Zaten ülkeyi denemem.
0: Seven five ninety seven.
1: Tabii.
0: Three on rock cleanup.